Çalda durun. Ben haklarım. Kolut. Gardan fırat momenci. Maşin rogesas. Çabuk biz karsa var. Kim gari? Kemi terka ta vettiyen devit. Koloran çeheba. Şenko metas. Rogesas uboye. Geriz kadar çelazeki arayza. Havara kerevet. Ağur dine baze. İlki. İsev tavsi çens. Çveni prometeuri gorozoba. Çveni. Esodit kandeli. Seni. Ve çöp var. Etmanet jordanit.